0: müzik manelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Ama nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM
3: 90.1 7'den 70'e halkın sesi. Türkmen FM.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese günaydınlar, mutlu sabahlar. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah bu güzel perşembe sabahına. Güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde uyanmışsınızdır inşallah diyoruz. Ve sevdiklerinizi görebilmenin mutluluğunu yaşayıp hamd edip şükrediyorsunuzdur inşallah sevgili dostlarımız. Ve bu güzel sabah uyandık ve bu güzel sabah bize en güzellikleri getirsin inşallah. Ve bizlere bol şans, huzur, sağlık, mutluluk, sevgi, aşk, bol kazanç getirsin. Amin.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Tabii ki de biz de şu an iş yerinde dinleyen bütün çalışan arkadaşlarımıza, mağazacılara, özel şirketlerinde ve büyük pazarda bulunan bütün pazarcı arkadaşlarımıza hayırlı işler, kolay gelsin, bol satışlı bir gün olsun.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Bu güzel sabahta bizi dinleyen sevgili ev hanımlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı diliyor. Kolay gelsin diyoruz. Yuvanızdaki huzur, mutluluk daim olsun. Müzik.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Türkmeni bölgesinde bizleri dinleyen bütün Türkmenlerimize ve yurt dışında bulunan bütün gurbetçi kardeşlerimize de sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor ve günaydın programımıza hoş geldiniz diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasına bizlere ulaşabiliyorsunuz ve aynı zamanda da WhatsApp yolunda da mesajınızı yazıp istek şarkınızı yazıp gönderebiliyorsunuz.

Ve şimdi dilerseniz güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Nalan'ın sesinden olacak Acemi Balık. Dilerseniz bu güzel şarkımızın ardından tabii ki de programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve gelen mesajları da teker teker paylaşacağız programımız içerisinde. Ve bir kez daha hayırlı mutlu sabahlar diliyoruz.

Pişman da olsan, kapımda yatsan, tarihte bir yazsan kimin umurunda sevgili dostlarımız. Kalp kırıldıktan sonra ne yaparsan yap hiçbir faydası yoktur, geri dönüş yoktur. O yüzden kalbi kırmadan önce her şeyi yap ki kalbi kırmana gerek yok sevgili dostlar. Ve güzel açılış şarkımızı da dinledik. Ve bir kez daha günaydınlar diyoruz. Radyolarını yeni açıp bize dinleyen arkadaşlar için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz.

Ve hemen ilk mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm, herkese günaydınlar. Ben Ali, şu an sürüş halindeyken sizleri dinliyorum. Sizlerden Sibelcan sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı iş arkadaşlarıma ve aileme gelsin ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin diye yazmış sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Şu an sürüş halindeyken bizi dinliyorsun. Yolun açık olsun diyoruz. Kazasız belasız sürüşler diyoruz değerli arkadaşımız senin için. Ve tabii ki de isteğin üzerine güzel şarkımızda Sibelcan sesinden dinleyeceğiz ve bu güzel şarkımız sana da armağan olarak gelsin ve iş arkadaşlarına ve bütün dinleyenler için gelsin diyoruz. Ve Sibelcan sesinden bakalım hangi güzel şarkıyı dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Ve bu güzel şarkımız Ali arkadaşımız için geliyor ve iyi dinlemeler.

kala kala sana mı kaldım dedi Sibel Can ve bu güzel muhteşem şarkımızı da dinledik. Teşekkür ediyoruz Ali arkadaşımıza istekte bulunduğu için ve tabii ki de şu an sürüşendeyken işine doğru giden bütün arkadaşlarımız için en güzel şarkılar armağan olarak gelsin diyoruz ve bir kez daha hayırlı sabahlar.

Ve bir diğer mesajımızı da hemen paylaşalım. Ahmet arkadaşımızdan gelmiş. Hayırlı sabahlar, eğer mümkünse Erkin Koray'ın sesinden Fe Subhanallah adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve Türkmen FM kadrosuna ve arkadaşlarıma gelsin ve bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum diye yazmış. Sağ olsun arkadaşımız. Ve tabii ki de isteği üzerine Erkin Koray'ın sesinden Fe Subhanallah adlı güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyeceğiz. Dinlemeden önce telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp yolunda da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve güzel şarkımızı dinledik ve diğer mesajımızı da paylaşıyoruz sevgili dostlarımız ve bakalım diğer arkadaşımız da hangi istekte bulunuyor.

Ve diğer mesajımızı da paylaşıyoruz. Yusuf arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı sabahlar eğer mümkünse. Macit Mühendis'in sesinden Halit Dela adlı güzel şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı Birci Geçim'e ve oğluma ve özellikle annem babam armağan olarak gelsin, erkek kardeşim eşini ve çocuklarına ve iş arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin diye yazmış sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu mesaj için Yusuf arkadaşımız. Ve isteği üzerine güzel rapçe şarkımızda hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar diliyoruz bize dinleyen bütün dinleyenlerimize ve güzel Arapça şarkımızı dinliyoruz.

Ve güzel Arapça şarkımızı da dinledik değerli dostlarımız ve kaldığımız yerden günaydın programımıza devam ediyoruz. Bu güzel perşembe sabahından bizi dinleyen bütün dostlarımıza hayırlı sabahlar diliyoruz. Ne dedik? Yüce Rabbimiz bizlere sağlıklı, huzurlu yaşamlar nasip eylesin ve bu güzel gün bizlere bol şans getirsin inşallah.

Ve diğer mesajımızı paylaşıyoruz sevgili dostlarımız. Hülya arkadaşımızdan gelmiş, herkese günaydınlar diyor ve bizden İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı istiyor arkadaşımız. Ve bu şarkı eşine ve çocuklarına armağan ediyor ve ailesine ve bütün dinleyenlere armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz Hülya arkadaşımıza göndermiş olduğun mesaj için ve İbrahim Tatlıses'ten güzel şarkımızı da dinliyoruz.

söyleyeyim mi? Seni seviyorum dedik sevgili dostlar ve İbrahim Tatlıses'ten bu güzel şarkımızı da dinledik değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi sıra günün sözünde.

Ve günün sözünü paylaşıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Ne diyoruz? Uzunca sabrettikten sonra sevişten ağlatacak bir mutluluk nasip et Allah'ım. Amin inşallah diyoruz. Her insan uzun bir süre bekledikten sonra inşallah mutluluktan ağlatacaktır Yüce Rabbimiz hepimizi. Ve o gözyaşı mutluluk için olsun inşallah diyelim. Ve günün sözünü paylaştık ve şimdi güzel şarkımızı dinliyoruz.

Ve Kayahan'ın sesinden güzel şarkımızı dinledik değerli dinleyenlerimiz ve diğer mesajımızı hemen paylaşalım sizler için. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Yaşar, eğer mümkünse Nuri Sesi Güzel'in sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı Biricik sevgilime armağan olsun ve iş arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere ve sizlere armağan ediyorum ve kadromuza. Teşekkürler değerli arkadaşımız göndermiş olduğum mesaj için. Ve tabii ki de isteğin üzerine güzel şarkımızı Nuri Sesi Güzel'in sesinden hep birlikte dinliyoruz. Ve bu güzel şarkı sana da armağan olsun ve bütün sevdiklerine de armağan olarak gelsin.

0: Güzel şarkımızı da dinledik. Nuri Sesi Güzel'in sesinden ve tabii ki de bu güzel şarkımızın ardından diğer mesajımıza göz atalım. Bakalım kimden gelmiş. Merhabalar Cumhur Hanım, nasılsınız? Ben Deniz. Eğer mümkünse Hakan Altun sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı ilk öncelikle sana ve Türkmen FM kadrosuna ve dinleyenlere, daha sonra anneme babama gelsin. Arkadaşlarıma ve bütün sevdiklerime, özellikle de teyzeme, eşine ve çocuklarına armağan olarak gelsin. Teşekkür ediyorum diye yazmış. Biz de sana teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşımız, göndermiş olduğun mesaj için. Ve tabii ki de Hakan Altun sesinden güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Acaba hangi şarkısını dinlesek Hakan Altun'un ve arkadaşımıza armağan etsek? Bakalım, tamam, güzel şarkımızı da seçtik değerli arkadaşlar. Ve bu güzel şarkımızda Deniz arkadaşımıza armağan olarak gelsin. Ve bütün Hakan Altun sevenleri için gelsin diyoruz bu şarkı.
1: Sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

Her sevda bir ölümmüş dedik sevgili dostlarımız. Hakan Altun'un sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine.

Ve diğer mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? İnce arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar Cumut abla, nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Eğer mümkünse Burak Bulut ve Kurtuluş Kuşun Sesinden Nabız adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı sınıf arkadaşlarıma ve aileme gelsin ve bütün dinleyenlere teşekkür ediyorum. Ve iyi yayınlar dile yazmış, sağ olsun. Teşekkür ediyoruz sana arkadaşımız göndermiş olduğu mesaj için. Ve bizden güzel bir şarkı istiyor. Nabız adlı şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim arkadaşımızın isteği üzerine ve bir kez daha hayırlı sabahlar diliyoruz bütün dostlarımıza.

Ben de öyle şanssız bir kulum dedik sevgili dostlarımız. Bu güzel şarkımızı dinledik. İnce arkadaşımızın isteği üzerine ve diğer isteklerimize de yer vermeye devam ediyoruz. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilir. Aynı numaradan WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderiyorsunuz.

Ve hemen diğer mesajımıza da göz atalım. Bakalım kimden gelmiş. Fayza arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Eğer mümkünse Melike Şahin'in sesinden güzel bir şarkı istiyorum sizden. Ve bu şarkıyı ilk öncelikle size ve kadronuza ve bütün dinleyenlere ve aileme armağan ediyorum. Ve bütün sevdiklerime armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği üzerine. Melike Şahin'in sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz sevgili dostlarımız. Ve bakalım hangi şarkısını dinleyelim Melike Şahin'in değerli arkadaşlar. Ve bu güzel şarkımızla da sizleri baş başa bırakalım ve yine bir isteği de yerine getireceğiz tabii ki de. Ve güzel şarkımızda şu an Sürüşen'deyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımız armağan olarak gelsin diyoruz. Ve evlerinde bize dinleyen bütün dinleyeceğimiz için de gelsin diyelim ve güzel şarkımızı sizleri baş başa bırakıyoruz.

Güzel şarkımızı da dinledik değerli arkadaşlar ve hemen diğer mesajımıza da yer verelim. Bakalım kimden gelmiş. Hayırlı sabahlar abla, ben Hüseyin Yahyavalı. Muazzez Ersoy'dan bir şarkı istirem. Armağan olsun önce sana ve bütün Türkmen FM'de çalışanlara çok sağ ol diye yazmış değerli arkadaşımız Hüseyin Yahyavalı. Buradan sonsuz saygılarımızı iletiyoruz kendisine ve bütün Yahyava halkına da selamlar olsun ve günaydınlar diliyoruz. Tabii ki de isteği üzerine güzel şarkımızda hep birlikte dinleyeceğiz. Muazzez Ersoy'un sesinden olacak sevgili dostlarımız. Ve bu güzel şarkımıza sizi için gelsin diyoruz. Ve bütün Yahyava halkına da armağan olarak gelsin diyelim. Ve bir kez daha hayırlı günler bütün dinleyenlerimize.

Ve güzel şarkımızın ardından bir diğer mesajımıza da göz atalım. Bakalım kimden gelmiş. Abla günaydınlar, nasılsın? Ben İbrahim Kerkük'ten, Ferdi Tayfur'un sesinden bir sabahçı kahvesi şarkısını önce size sonra sevdiğim eşime armağan ediyorum. Teşekkürler diye yazmış İbrahim arkadaşımız. Ve tabii ki de isteğin üzerine güzel şarkımızı Ferdi Tayfur'un sesinden dinleyeceğiz. Sana ve değerli eşine de armağan olarak gelsin diyoruz. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar diyelim ve tabii ki de ne diyoruz? Mutluluğunuz, sevginiz daim olsun.

güzel şarkımızda Fer Tayfun sesinden dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine bir sabahçı kahvesi dedik değerli arkadaşlar. Bu güzel sabahta bu güzel şarkımızda istek üzerine dinlemiş olduk değerli dinleyenlerimiz. Ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Mesajlarını yazıp bize gönderen bütün arkadaşlarımıza ve bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar.

Evet arkadaşlar, gün hurriyetini paylaşıyoruz ve diyoruz ki o dağlar hiç yıkılmaz, o dağlar kıymaz dedi o insan, geldi seni o dağlar. Evet sevgili dostlarımız, güzel hayatımızı size için paylaştık. Gerçekten de kıymaz dedi o insanlar, gün geldi o seni dağlar değerli dostlarımız. Allah bu dağlardan uzak etsin bizleri. Ve dilerse öz güzel manimizde hep birlikte dinleyelim.

Hemen bir diğer mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Merhabalar Cumhur Tavla, ben Zeynep. Eğer mümkünse Dümar Tahsin sesinden İnterasık adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı çok sevdiğim eşim Yahya Yarmağan olsun. Ve biricik oğluma ve kaynanama, kayınbabama ve biricik kaynı kızıma, eşine ve çocuklarına. Ve kaynım oğlu İbrahim'e, eşine ve çocuğuna. Ve özellikle de annem babama gelsin ve kız kardeşlerime sağ olun var olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Zeynep arkadaşımıza göndermiş olduğum mesaj için ve isteği üzerine güzel şarkımızı Dümar Tahsin sesinden hep birlikte dinliyoruz. İnter sıkı diyecek ve güzel şarkımız sizlerle.

Evet sevgili dostlarımız, güzel Arapça şarkımızı dinledik. Zeynep arkadaşımızın isteği üzerine ve bu güzel şarkımızın ardından kaldığımız yerden geri kalan mesajlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar. Ben Şahin. Eğer mümkünse sizlerden Ümit Besen'in sesinden Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi adlı şarkıyı bütün dinleyenlere ve bütün Türkmen FM kadrosuna ve kalbimdeki insana armağanlar gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Şahin arkadaşımıza ve tabii ki isteği üzerine. Ümit Besen sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz sevgili dostlarımız. Ve ne diyecek, seni unutmaya ömrüm yeter mi? Eğer seviyorsa tabii ki de ömrü yetmez. Çünkü seven insan hiçbir zaman sevdiğini unutmaz. Ayrılsalar bile, aralarında mesafe olsa bile sevgi sevgidir. Kalpte hep yaşayıp var olacaktır.

Yakın desem tersini dünya döner mi? Evet sevgili dostlarımız, bu güzel muhteşem şarkımızı arkadaşımızın isteği üzerine dinlemiş olduk. Ve bir diğer isteği de yerine getirelim. Ve bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günaydınlar Necase, iyisiz inşallah. Sağ olsam bizlere iyi gelsen de iyisi. Dikran Selsin Ola Harf adlı güzel şarkını istirem. Bütün Türkmen FM kadrosuna ve aileme armağan olsun, sevdiklerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma çok sağ olun, teşekkür ederim saygılarımla. Kardeşimiz Ersan Sorani, teşekkür ederim Ersan arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği üzerine güzel Arapça şarkımızda hep birlikte dinleriz. Sevdiğim şarkılardan biri, güzel bir seçim arkadaşımıza diyorum. Bu şarkını çok severim. O zaman gidelim bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar ve hayırlı dinlemeler.

Evet sevgili dostlarımız ve bu güzel sabahta da yine atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizi birkaçını paylaşıyoruz. Kadı ekmeğini karınca yemez. Kadının fendi erkeği yendi.

kalaylı bakır küflenmez. Kalendere kış geliyor demişler, titremeye hazırım diye cevap vermiş.

kanatsız kuş uçmaz. Kapıyı kırarsan odun çok olur.

Evet sevgili dostlarımız, güzel atasözlerimizi de paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel manimizi de hep birlikte dinleyelim değerli dinleyenlerimiz ve güzel manimizi de Seri Başyaş'a bırakıyoruz.

Alem sevdiğine kavuştu, ayrılık düştü hani dedik ve bu güzel manimizde dinledik değerli dostlarımız. Ve tabii ki de son mesajımızı dilerseniz hemen paylaşalım. Son değil de programımızın süresi yetmediği için son mesajımız oluyor kendisi. Hemen bakalım hangi arkadaşımızdan gelmiş ve mesajını okuyalım. Sabahel her alel cemiyat müstemeyin Radyo Türkmen FM. ممكن أغنية إبراهيم أركال أه ببيم ويان إيدي هذا الأغنية لجميع عشاق إبراهيم أركال وجميع مستمعين راديو وإلى حضرتكم خاتوني أخوكم مصطفى سقر كوبرلو تشكر داغن مصطفى سقر كوبرلو'ya göndermiş olduğu mesaj için bizden de o zaman sen armağan olarak gelsin son mesaj seniydu isteği de yerine getirin ki görevimizi tamamlamış olağın ve güzel şarkımızı dinleyin daha sonra günün burçlarını da paylaşalım.

Evet sevgili Burç severlerimiz, bu güzel perşembe sabahında da burçlarımızın yorumlarına göz atacağız ve bakalım yorumlar neler olacak. İnşallah yorumlar gönlümüze göredir, herkesin burcuna göre tabii ki de. Ve umarız ki her şey de yoluna girecektir değerli burç severlerimiz. Ve dilerseniz hemen burçlarımızın yorumlarına göz atalım.

Ve ilk öncelikle bakalım Koç burcumuzun yorumu ne oluyor? Diyor ki Koç burcu, bugün örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız ön plana çıkarken yaratıcılığınız daha çok artıyor. Bugün her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz. Çevrenizde beğeniliyorsunuz.

Sevgili Boğa, fazla gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılamıyor. Sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Bunlara dikkat edin.

Sevgili ikizler, yeni heyecanlar peşinde olmanız bazen iyi oluyor. Çalışma hayatında motivasyonunuz bir çalışma istemiyorsunuz. Aksiyona ihtiyacınız var. Aşk sürekli hissetmektir. İlkesinden yola çıkarak duygularınızı yeniliyorsunuz.

Ve bakalım yengeç burcumuzun yorumu ne diyor? Sevgili yengeçler, duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de içsel acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak çok zor. Yüreğinizin yanılgılarına öylesine alıştınız ki sizi kanatmasına artık aldırmıyorsunuz.

Sevgili aslanlar, olaylara hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yapıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil, yaşamanızda sürekli bir aşk olmalı. Sevdiğiniz kişi şanslı.

Ve şimdi de sıra Başak Burcumuzda. Diyor ki, sadece kendinizi düşüneceğiniz bir günü yaşıyorsunuz. Yaratıcı ve işinizde hırslı olduğunuz zaman enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor. Bittiğini kabul etmelisiniz.

ve bakalım terazi burcumuzun yorumu ne olacak. Aynı anda iki kişi bir arada yapmanız size zor gelmese de dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklandığınız zaman daha da başarılı oluyorsunuz. Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermiyorsunuz. Algılamanız mükemmel sevgili teraziye.

Ve bakalım Akrep Burcumuz ne diyor? Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişinin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Sevgileriniz sıra dışı olduğu zaman mutlu oluyorsunuz. Sizi anlamak zor sevgili Akrep.

Sevgili Yay burcu, çalışma hayatınızda temponuz sürekli değişiyor. Belli bir sisteminiz yok. Her konuya açık olmanız sizi daha da başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz. Aşırı hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz. Sizi gülümserken görüyorlar.

Sevgili Oğlak, çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız sizi daha da güçlenmenize sağlıyor. Alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele vermeye devam ediyor.

Sevgili kova, her işinizi kendiniz yaparak kimseye güvenmediğinizi belirtiyorsunuz. Fakat sorun şu ki hiç kimse sizin kadar pratik çalışmıyor. Fazla zekisiniz. Yalnızlığınızı paylaşmak adına yaşadığınız aşkların bir anlamı var mı zannediyorsunuz?

Ve son burcumuz balık ve bakalım balığın yorumu ne olacak? Kararsızlıklar yaşarken doğruyu bulmanız mümkün değil. Önce isteklerinizde sabit olmalısınız. Bugün her şey kolaylaşacak. Sabırlı olmalısınız. Yeni aşklara açık olmanız hata yapmanızı engellemiyor. El beceriniz mükemmel sevgili balıklar.

Evet sevgili dostlarımız, burçlarımızın yorumlarına göz attık ve bizlere ayıran sürenin de sonuna geldik. Bugün 14 Mayıs Perşembe sabahından sizlerle birlikteydik. Canlı programımızı, günaydın programımızı paylaştık. İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur. İstekleriniz üzerine ve tabii ki de mesajlarını gönderen arkadaşlarımızın isteklerine yer verdik. Elimizden geldiğince, süremiz yettiğince diğer mesajlara yer veremediğimiz için kusura bakmasınlar arkadaşlar, özür diliyoruz çünkü süremiz yetmediği için mesajlarınızı paylaşamıyoruz. İnşallah bir dahakine diyelim sevgili mesajlarını gönderen arkadaşlarımıza ve tabii ki de eliniz dert görmesin diyoruz. Her sabah mesajlarınızı eksik etmiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz size, bizleri dinlediğiniz için ve Türkmen'i FM tercih ettiğiniz için. Sağ olun diyoruz sizlere. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarımız. Cuma ve cumartesi tatil gününüz, tatil gününüzü doyu doyu sevdiklerinizle huzur içerisinde, aile ortamında geçirebilirsiniz veya erkek dışına pikniğe gidip de piknikte güzel vakitler geçirebilirsiniz arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, ailenizle birlikte. Kazasız belasız günler diliyoruz sizlere. Her şey gönlünüzce olsun. Şen ve esen kalın. Allah'a ısmarladık.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia Sudani, Basım Muhammed Hızır'ı Petrol Bakanı olarak aday gösterdi. Takadum kitlesi Muhammed Nuri El Karbuli'yi Sanayi Bakanı, Abdülkerim Aptan'ı Eğitim Bakanı olarak aday gösterdi. Hikmi Akım'ı Falih Essaray'ı Maliye Bakanı, Safa El Kınani'yi Gençlik ve Spor Bakanı olarak aday gösterdi. KDP Fuat Hüseyin'i Dışişleri Bakanı, Reybaz Hamlani'yi İmar ve İskan Bakanı olarak aday gösterdi. Bağdat Rusafe Polisi iki küçük kıza tecavüz edip cesetlerini atık suya atan zanlıları yakaladı. Erbil kentinde bulunan Tahran yönetimi muhalifi kampına kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran halkına düşmanlık yapmanın aptalca ve tehlikeli bir kumar olduğunu vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı'nın Netanyahu ile gizli görüşme yaptığı iddialarını yalanladı. İngiltere, Orta Doğu'ya donanma göndererek Hürmüz Boğazı güvenliğini güçlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, İran müzakerelerinde ilerleme sağlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Savaşı için diplomatik çözüme hazır olduklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'ı Fed Başkanı olarak onayladı. Güney Kore, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki gemi saldırısından sorumlu olabileceğini değerlendirdi. Polonya Hava Kuvvetleri Batık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını önledi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde fırtına nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Evet, değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan sizlere hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dileriz. Ve değerli dostlarımız, haftamızın sonuna, son gününe ulaştık değerli dostlarımıza diyelim. Ve yarın da Cuma'dı. Cuma'ımız mübarek olsun. Hayırlı cumalar dileriz sizler için inşallah. Mutlu, güzel vakitler geçirdiniz değerli dostlarımız, sevdiklerimizle ve ehliyetimizle. Bazı insanlarımız var, pikniğe çıkarlar. Onlara da diyelim iyi vakitler dileriz. Ve değerli dostlarımız, tabii ki de çocuklarımıza dikkatli olalım. Şoför arkadaşlarımız dikkatli olsunlar. Yarın eğer çok kalabalık olsa insanlarımıza diyelim dikkatli olalım değerli dostlarımız, yoldan çocuklarımıza, aynı vakitte yaşlı insanlarımıza. Hava durumu da tamam sıcaktı ama gece vakti soğuk oldu değerli dostlarımız. Buradan bütün insanlarımıza iyi vakitler, mutlu vakitler dileriz sizler için değerli dostlarımıza diyelim. Ve bir daha mutlu akşamlar, İyi akşamlar sizler için ve bütün insanlarımız için. Değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan bütün hanımlarımıza saygı, salamımızı gönderirik. İnşallah güzel, mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle. Ve insanlarımıza ne diyelim? Eğer şu anda radyo başındaysanız ve isterseniz bizlerle katılmak, o zaman numaramızı hatırlatalım sizlere değerli dostlarımız. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Telefon yoluyla ve de mesaj yoluyla da katılabilirsiniz. Buradan bir daha saygı salamımızı gönderdik sizlere ve bütün insanlarımıza. Ne dileriz? İnşallah mutlu, güzel akşamlar geçirdiniz sevdiklerinizle, ehliyetinizle. Bazı insanlarımız var şu anda tabii ki de buradan yemeklerini yiyorlar. Bazı insanlarımız var işlerinden dönüyorlar. Bazı insanlarımız da var şu anda işe gidiyor. O zaman bütün insanlarımız için iyi vakitler dileriz. Beygibazar'da olan insanlarımız, onlara da hayırlı, mutlu akşamlar dileriz sizler için. Değerli dostlarımız, ne diyelim? Özünüze dikkatli olun, sıhhatinize dikkatli olun. Ve saygı salamımızı gurbette bulunan insanlarımıza gönderirik. Türk dünyasında bulunan Türk vatandaşlarımıza. Bir gün sunmakta ben Leyla Cömert. Dilerseniz gidelim bir açılış şarkısı dinleyelim. Bu açılış şarkısı özellikle de sizlere armağan olsun. Bütün değerli dostlara, şu anda arabalarında olan insanlarımıza armağan olsun ve özellikle de ekibimize armağan ederim özünü ve kendime de armağan ederim özünü değerli dostlarımız. O zaman radyo uzun sesini veririm, bu şarkı sizler için.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Yusuf arkadaşımızdan geldi ve ilk mesajımızdı. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizler. İyiyiz. Selami Şahin'in sesinden bir güzel şarkı isteyipti bizlerden. Armağan edipti özüm bütün Türkmenlere, ekibuze ve bütün değerli dinleyicilere armağan olsun deyipti.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaşıbdı. Hemen baxağın kimden gelip ve ne yazıb bizler için. Buradan Fuad arkadaşımız yazıb. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Eğer mümkünse Umkatımın sesinden bir güzel şarkı istirəm, armağan edirəm özünü bütün değerli dinleyicilere, özellikle de sizlere armağan olsun Lina Hanım. Ve yazıbdı da bütün beylerimize armağan gelsin ve teşekkürler yazıb. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için. Bizlerden değerli az dinleyicilerimiz, programımız devam edir ve mesajlarımızı, telefon bağlantılarımızı bekliriz. Dilerse öz gidiğin bir güzel muhteşem şarkı dünyanın Umkatımın sesinden olacaktır değerli dostlarımız. O zaman bu şarkıyla bırakın sizlere iyi vakitler ve iyi akşamlar dileriz sizler için değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için ve programımız devam eder. Ve değerli dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bir daha dilerim sizler için. Evet, elimize bir mesaj ulaşıptı. Ehdi Ugniyel Habibi Ahmet, sakin Ankara. Ugniyet Aşık Lüfeysal Abdül Kerim yazıptı. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız dilerse özgüdağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyen Arapça olacaktır. Bütün Arap arkadaşlara armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve inşallah arkadaşımız beğendi özünü. Değerli dostlarımız, elimize bir ayrı mesaj ulaşıbdı, dilerseniz hemen oxuyağın sizler için özünü baxağın kimden geldi ve ne yazıb bizler için. Değerli dostlarımız, Süzen arkadaşımız yazıbdı. Lina Hanım, nasılsınız? İyi akşamlar dilerim sizler için. Bergen sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Özellikle de sizlere armağan ederim özüm. Bütün hanımlara armağan olsun. Ve iki buze ve yazıb sizler çok sizler seviyorum. Teşekkürler yazıb. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Ve değerli dostlarımız, mesajlarınızı bekliriz. Ve burası Türkman FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. İyi vaxtlar dilerim bütün insanlarımızın, bütün değerli dostlarımızın. Dinliyor musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Evet değerli dostlarımız, güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de elimize bir mesaj ulaşıptı. Yıldırım arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İbrahim Tatlıses'ten bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk yazıptı. Teşekkür ederek değerli dostlarımız, katıldığınız için bizlerden.

Ve programımız devam edir. Bütün hızıyla değerli dostlarımız. İyi vaxtlar dilerim sizler için inşallah. Güzel şarkılar hep beraber dinleriz. Mutlu vaxtlar geçirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için ve bütün insanlarımız için. Güzel mutlu vaxtlar dilerik. Değerli dostlarımız, eğer istersiniz bizlerle katılmak, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Değerli dostlarımıza diyelim, buradan elimize Hud arkadaşımızdan bir mesaj gelip de yazıp, zavquza bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan edirik özün Lina Hanım sizlere ve yazıp da bütün insanlara armağan olsun. Özellikle de yazıp anneme ve babama armağan gelsin ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Elimize bir mesaj ulaşıptı, hemen okuyağın. Sizler için özünü değerli dostlarımız, buradan arkadaşımız yazıp merhaba Anise, Lina mesael khair ehdi hadil onel ibni Ahmet min mutrub Vail Kufuri Uğniyet Dağil Kelam. Teşekkür ederek senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. O zaman gidelim, hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Hemen oxuyağın sizler için özünü Qasım arkadaşımızdan gelibdi. Baxağın Qasım arkadaşımız ne yazıbdı? Yazıb, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Buradan bir şarkı istedim sizlerden. Eğer mümkünse Hakan Altun'un sesinden olsun. Armağan edirəm özünü. Bütün değerli dostlara özellikle de yazıp sizlere armağan gelsin iki buze ve buradan yazıp Nura ve Hüseyin'e armağan olsun, teşekkürler yazıbdı. Biz teşekkür ederiz senden, dilerse özgü dağın bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyalım sizler için.

arkadaşımız yazıptı bizler için. Selamu aleyküm, mesa el khair, şlonkum, zeynin inşallah. Atlub ugniyet Hüseyin Cesmi Emel Barawa. أهديها الكادر تركمان اف ام وهديها الأهلي والأحباب والأخواني والأصدقائي. أشكركم جزيل الشكر، تحياتي واحترامي للجميع، أوقات جميلة. أخوكم أرسان سوراني. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ersan arkadaşımıza diyağın teşekkür ederek katıldığı için bizlerden ve programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı. Hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, buradan saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderirik. Ve elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerseniz oxuyağın sizler için özünü. Fazıl arkadaşımız yazıb, merhabalar, nasılsınız? Musalladan katılım sizlerden. Sıradaki şarkına armağan edirəm Musalla xalqına ve bütün beylere, hanımlara ve teşekkürler yazıb.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderirik ve değerli dostlarımız, buradan Emir arkadaşımızdan bir mesaj geldi. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bir şarkı isterim sizlerden Lina Hanım. Armağan ederim özün, özellikle de sizlere ve yazıp şu anda arabada sizler dinlerim. O zaman bir güzel şarkı yönetmenimizden yakın sene versin, sana armağan olsun ve programımız devam edelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Ve şimdi de elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp. Burada Murat arkadaşımız yazıp, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Ercan Şahab'ın sesinden bir güzel şarkı istirem sizlerden. Armağan ederim Özün Lina Hanım. Bütün dinleyicilere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, programımız sizlerle devam edir. Değerli dostlarımız, buradan saygı salamımızı gönderdik bütün değerli dostlar için. Ve elimize bir mesaj ulaşıbdı, dilerse uz oxuyağın sizler için özünü. Buradan Meryem arkadaşımız yazıb, Lina Hanım şu anda arabadayıq ve bir hareketli şarkı istirik sizlerden armağan edirik özünü bütün öğrencilere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve mutlu güzel vakitler dilerim sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıptı hemen. Oxuyağın sizler için özünü, baxağın kimden gelipti ve hangi şarkını ister bizlerden. Değerli dostlarımız buradan yazıptı. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şonkum inşallah zeynin. Ani Abu Kardo aride hedi ogniye. Min Mutrub Hani Munir ila yazıbt Abu Behcet Haji Kohar ve kul Türkman rajan. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve buradan sana saygı salamımızı gönderirik inşallah. Mutlu güzel vaxtlar geçirsen bizlerle. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı dinleyen Hani Munir'in sesinden olacaktır ve armağan olsun bütün değerli dostlara, bütün Türkmenlere ve iyi vaxtlar dilerik sizler için.

0: صدق اشعر بالضياء.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Naval arkadaşımızdan gelip yazıp, Lina Hanım nasılsınız? İnşallah iyisiniz, bizlere yık teşekkür ederek. Sezen Akasun'un sesinden bir güzel şarkı isteyip bizlerden armağan edip de özüm bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere ve özellikle de sizlere armağan olsun deyipti. Değerli dostlarımız, dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. İyi vakitler dilerim sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm. Şlankum inşallah خير اطلب اغنيه علي جاسم ابشرك الاغنيه اسمها اهديها لكم وللمتابعين yazıptı. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden gidağın hemen bu güzel şarkımızı dünyanın armağan olsun bütün değerli dostlarım.

ve değerli dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerseniz oxuyağın. Sizler için özünü baxağın kimden gelibdi ve hangi şarkını istir bizlerden yazıb. Merhabalar, nasılsınız? Buradan Yunus arkadaşımız bir mesaj gönderibdi. Eğer mümkünse İbro Gündaş'ın sesinden bir güzel şarkı verin bizlere. Armağan edirəm özünlüğün hanım. Bütün dinleyicilere ve teşekkürler yazıbdı. Dilerseniz hemen şarkımızı dinleyelim.

Mutbuna. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir mesaj ulaştı. Ahmet arkadaşımızdan geldi, Beyaz Zıblina Hanım. Mazizer Soyunsesinin bir şarkı ver bizlere. Armağan ederim müziğini sevgilime ve bütün değerli dostlara, dinleyicilere armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Değerli dostlarımız, hemen gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. İyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Muazzezer Soy'un sesinden bu muhteşem güzel şarkımızı dinledik inşallah. Siz de beğendiniz özünü değerli dostlarımız. Ve programımız devam eder. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özünü melek arkadaşımızdan gelip yazıp eğer mümkünse Ceylan sesinden bir güzel şarkı istirik sizden Lina Hanım ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Zaman gidelim bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim ve arabada bulunan bütün insanlarımıza saygı selamımızı gönderir.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz okuyağın sizler için özünü. Ali arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İsmail Ekan sesinden bir şarkı koyarsanız bizlere memnun olduk. Armağan edilir özün Lina Hanım. Bütün dinleyicilere ve sizlere de teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, İsmail Yakan Sesnam'ı güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler, mutlu vakitler dilerik. Sizler için elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse öz okuyağın sizler için özünü değerli dostlarımız. Buradan hemen dinleyelim bakalım kimden gelipti. Büşra arkadaşımız yazıp Erbil'den katılım sizlerden Lina Hanım. Eğer mümkünse İbrahim Şar'ın sesinden bir şarkı isteyipti bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, bu güzel şarkımızı dinledik ve elimize bir ayrı mesajı ulaşıptı. Ömer arkadaşımız yazıp sıradaki şarkını Lina Hanım sizlere armağan olsun ve dinleyicilere armağan gelsin. Şu anda tükendik ve sizleri dinleyerek yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve buradan son mesajımızı okuyalım. Sizler için değerli dostlarımız. Bakalım kimden gelip Ümit arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Armağan ederim özünü bütün değerli dinleyicilere ve özellikle de Türkmenlere armağan olsun deyipti. Teşekkür ederim senden katıldığı için bizlerden. O zaman Simge'nin sesinden bir güzel şarkı sizlere verecek ve değerli dostlarımız programımızın sonuna geldik. Burada ne diyelim? Özünüze iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın ve buradan bütün insanlarımıza saygı salamımızı gönderir. Kalın sağlıkla değerli dostlarımız.

mucize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

NFM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia Sudani, Basım Muhammed Hızır'ı Petrol Bakanı olarak aday gösterdi. Takadum kitlesi Muhammed Nuri El Karbuli'yi Sanayi Bakanı, Abdülkerim Aptan'ı Eğitim Bakanı olarak aday gösterdi. Hikmi Akım'ı Falih Essaray'ı Maliye Bakanı, Safa El Kınani'yi Gençlik ve Spor Bakanı olarak aday gösterdi. KDP Fuat Hüseyin'i Dışişleri Bakanı, Reybaz Hamlani'yi İmar ve İskan Bakanı.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Türkmen FM Uyudu Radyosu'ndan İstekleri programı başlıyor. Türkmen FM Uyudu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda sevgili dinleyenler. Bugün günlerden Perşembe'de sevgili dinleyenler ve İstekleri program başladı tabii ki de. 2 saat boyunca sizlerden olacağız. Değerli dinleyenler ve İstekleri programı diyarı hoş geldiniz ve sefalar getirip sizi.

Buradan saygı, salamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize ve sizlerden sunmakta bugün değerli dostlarımız ben Dünya Bulut. Her gün, her akşam sizlerden olacağız. Tam saat 4'ten 6'ya kadar. Değerli dinleyenler, tekrardan diyelim herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler. Hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınız iletebilirsiniz. Ve bakalım bugün de kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı değerli dinleyenler. Hemen numaramızı tekrardan sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Ve şimdi de geç ağın hemen ilk mesajımız arkadaşımızdan gelip yazdı. Merhaba, akşamımız hayırlı olsun sizlerden. Bir şarkı istirdim Arapça. Ali Eysavi'den olsun eğer mümkünse. Armağan olsun Selim'e ve Cengiz'e. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden devam ederiz. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve sıradaki mesajımız da arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar necasiz ben Ali. Sizlerden bir şarkı istirdim Arapça. Vail Kafuri'den olsun eğer mümkünse ve bu şarkıyı eşime armağan edirəm ve bir de sizlere yazıp da güzel günler dilerim. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve şimdi de geçen sıradaki mesajımıza o da devamlı arkadaşımızdan gelip de yazıp selam aleyküm, hayırlı akşamlar, necesen? Teşekkür ederim, sağ olasam. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istedim, Seyf Nebil'den olsun. Eğer mümkünse sizlere armağan edirəm bu şarkını ve bir de sevdiklerime, aileme, arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Teşekkürler, saygı, salamım sizlere ve en güzel vaxtlar sizlerin olsun. Teşekkür ederim Ersan arkadaşımız programımıza katıldığı için. Müzik.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük ve bu güzel Arapça şarkımızda Seyf Nebil'in sesinden sizlerle birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve geçen hemen diğer mesajımıza, o da Sar arkadaşımızdan gelipti yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar, necesin canım, teşekkür ederim. Meniyem yazıptı, bir güzel şarkı istirdim sizlerden Arapça olsun, Rahme Riyad'ın bir güzel şarkısını. Eğer mümkünse armağan ederim anlama ve çocuklarıma, ablalarıma ve sana da armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, eğer programımıza

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Şimdi de geçen hemen diğer mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve sıradaki mesajımız o da Yusuf arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar Altın Köprü'den saygı salamımızı sizlere iletirik Necasiz abla teşekkür ederek sağ olasın. Yazıp da bir güzel şarkı istedim sizlerden. Eğer mümkünse eşimi armağa niyedirem ve bir de anlama ve yazıp da teşekkürler saygı hürmetlerimiz sizlere iyi yayınlar. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor. Ve Yeçağın diğer mesajımıza, o da arkadaşımızdan gelip Sedef'ten yazıp merhabalar, akşamınız hayırlı olsun. Necəsiz, inşallah iyisiz canım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Bizlere iyi yazıptı. Bir güzel şarkı istedim sizlerden. Mustafa Ceceli'den olsun iyi mümkünse. Ve bu şarkını armağan edirəm kardeşlerime ve ablam armağan olsun. Ve sevdiklerim armağan gelsin. Ve bir de yazıp dayızam kızın armağan olsun. Ve bir de sənə. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramızı sizlere hatırlatayım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar ve hayırlı günler.

Ve bu güzel şarkında tabii ki sizlerden hem birlikte dinledik değerli dinleyenler ve istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor değerli dinleyenler. Ve şimdi de geçen hemen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı, merhabalar, hayırlı günler dilerim sizlere. Sizlerden bir güzel Türkmenca şarkısı istedim Ahmet Vacit'ten olsun. Ve bu şarkını herkese armağan edirəm. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabi sizler programı canlı canlı devam edir. Hemen numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Bu güzel akşamda bakalım kimler daha katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı değerli dinleyenler. O zaman gidelim hep birlikte bu güzel Türkmenca şarkısında Ahmet Vacit'ten sizlerden dinleyelim.

tutulama kimsane. Sagima kadare. Sen sevo bilmadu. Manım kadare. Sen sevo bilmadu. Manım kadare.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler geçerken hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

0: Ve sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız, o da doğumlu arkadaşımızdan gelipti. Ezgar arkadaşımızdan gelipti. Danimarka'dan katılıp programımıza yazıp. Selamun aleyküm, akşamımız hayırlı olsun, necasiz. Teşekkür ederiz, sağ olasın, bizlere iyi. Umarım sen de iyisin. Yazıp tabii güzel şarkı istedim sizlerden. Şemsi Yastıman'ın olsun eğer mümkünse. Memleket Hasreti adlı şarkısını armağan ederim sizlere. Ve bir de Kerkük halkına ve bir de Musallaman takasına. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.
1: Memleket hasreti. Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah Sıla'yı bir daha görmek istiyorum. Kırşehir'e varsam ya akşam sabah topraklara yüzüm sürmek istiyorum. Kamanı, mucuru, çiçek dağını, gındam, dinek bağı hem öz bağını, köylü, kentli, hastasını, sağını görüp bir muhabbet kurmak istiyorum. Hacı Bektaş, Ahi Ervan Sultanı, Aşık Paşa, Kaya Şeyhi Cananı, imarette neslim Şeyh Süleyman'ı aşk ile bağrıma sarmak istiyorum. Ne büyüktür zevki yurdu görmenin, kaç senenin hasretine ermenin, dört bir yanda methedilen termenin, şifalı suyuna girmek istiyorum. Halam sağ olsa da sesim duysaydı, ceplerime köftür iğde koysaydı, şundayı diyerek alma soysaydı, cevizi de dişle kırmak istiyorum. Bir de gitsem deyzem beni görseydi, içi çökelikli dürüm dürseydi, hele azıcık da sızgıt verseydi, o an pirzolayı yermek istiyorum. Söğürmelik bir et çıksa satırdan, höşmerimle mantı gitmez hatırdan, kuşluk leğin hedik gelse tandırdan, çölmeğin içine girmek istiyorum. Bir habe kemeği yüklesem sırta, çıksam bir alamaç yapacak sırta, beş göğsüvan üç kaynamış yumurta, yufka ekmeğine dürmek istiyorum. Bir düğün olsa da bir kayın gitsek, dokuz butlu tavuk lafını etsek, tam pilavı gelse yisek tüketsek, davullu zurnalı dernek istiyorum. Harmana denk gelse düvene binsem, şöyle dabaz olup kaşınsa ensem, acık bağ bellesem, acık dinlensem, çayıra bir pala sermek istiyorum. Bağ bozumu üzüm haftına batsak, bekmez kazanına ayvalar atsak, boranıyla damla şiresi tatsak, arı soksa çamur sürmek istiyorum. Üç arkadaş şöyle bir bahçe bulsak, çalpıdan hatlayıp bir üzüm yolsak, sabısı tutsa da bir rezil olsak, o tatlı günlere ermek istiyorum. Seyirdip dolaşsak hep tarla dapan, keklik tutmak için kursaydık kapan, taş dönüşü olsa vızlasa sapan, kafamı gözümü yarmak istiyorum. Entaremi giysem sümüğüm aksa, koluma silerim yağlığım yoksa, başangıdır diye mahalle bıksa, kesekle camları kırmak istiyorum. Cesurluğum tutsa şöyle kasılsam, yaylıların arkasına asılsam, kamçıyı yiyince yere yasılsam, yollarda ağlayıp durmak istiyorum. Ceviz kaval etsem sakam da toksa, cızgılı oynarım eneğim çoksa, hele ütülünce bir dönüş çıksa, sumsuk yemek hem de cırnak istiyorum. Tok çik oppam mirre bir aşık atsam, sahanın dımığına kurşun akıtsam, 300 ene gütüp cebe bakıtsam, ne şişiyon la dedirmek istiyorum. Görür mola bu fakirin gözleri, kızılırmak kolu berrak özleri, sıla suyu serinletir bizleri, neyleyim denizi ırmak istiyorum. Kim sorarsa yazdın bunları niye, gelecek nesile kalsın hediye, Kırşehir'de doğdum Türkmenim diye, her yerde göğsümü germek istiyorum. Ey Şemsi Yastıman ümitli kulsun, kısmet ise gayen yerini bulsun, hemşeriler buna vasıta olsun, Kırşehir'e selam vermek istiyorum. diyorum. Kim sorarsa yazdın bunları niye? Gelecek nesile kalsın hediye. Kırşehir'de doğdum Türkmenim diye her yerde göğsümü germek istiyorum. Ey Şems-i Yastıman ümitli kulsun. Kısmet ise gayen yerini bulsun. Hemşeriler buna vasıta olsun. Kırşehir'e selam vermek istiyorum.
0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve şimdi de geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp hayırlı akşamlar dilerim sana ve bütün dinleyicilere. Ben Semar Anlası, hazırladığım bir güzel şarkı Arapça armağan edim kardeşime ve arkadaşına armağan olsun Cengiz'e. O da Karim Hüseyin'den olsun ve bu şarkı armağan gelsin bir de bütün dinleyicilere armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii bu güzel şarkılar sizlerden hep birlikte dinleyerek ister Türkmence olsun ister Arapça ve ister Türkçe olsun bu güzel şarkıları tabii ki de sizlerden hep birlikte dinleyerek. Ve şimdi de geçen hemen diğer mesajımıza o da arkadaşımızdan gelip yazıp da merhabalar ben Mehmet Annesiyem. Sizlerden bir güzel şarkı istedim oğluma armağan istiremeydim o da Sezen Aksu'dan olsun Geri Dön adlı şarkısını eğer mümkünse teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için Mehmet Annas'ın. Değerli dinleyenler tabii programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden. Şimdi de geçen hemen diğer mesajımıza bakalım kimden geldi. Sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıptı merhaba canım necesen. Sizlerden bir şarkı istedim Arapça. O da George Yusuf'tan olsun. Hava Sultan adlı şarkısını armağan olsun herkese. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ah bugün günlerden perşembede hafta sonu da umarım güzel bir hafta sonu geçirdersiniz. Sevdiklerinizden ve ailenizden beraber değerli dinleyenler ve geçen hemen sıradaki mesajımıza o da Ali arkadaşımızdan gelipti. Tuz Hurmak'tan katıl programımıza yazıptı. Merhabalar, hayırlı günler dilerim sizlere. Bir güzel şarkı isterim sizlerden Ferdi Tayfur'dan olsun. Sevgiler çiçek gibi. Eğer mümkünse bu güzel şarkını armağan ederim eşime ve bir de çocuklarıma ve bir de ablalarıma armağan gelsin bu şarkı yazıptı. Teşekkür eder. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik. Tekrardan herkese diyorum hayırlı akşamlar ve hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Hemen numaramız sizlere hatırlatım, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve şimdi de daha bir güzel şarkı sizlerden hep birlikte dinleyelim.

0: Sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti yazıptı. Selam aleyküm necesen, inşallah iyisin. Aleyküm selam, teşekkür ederim, sağ olasın meneyim. Yazıptı bir güzel şarkı istedim sizlerden Arapça. Hani Munir'den olsun, eğer mümkünse armağan olsun herkese. Teşekkür eder arkadaşımız programımıza katıldığı için.
1: جديد جديد استديو المنار يقدم نجم النجوم.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Şimdi de sırada gidelim bir güzel Arapça şarkısı asaladan sizlerden dinleyelim bu güzel şarkını.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızla sizlerden birlikte dinledik. Şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Hayırlı akşamlar, necesen? Bir güzel şarkı ısırdım sizlerine. Arapça olsun eğer mümkünse. Sadunca buradan olsun. Ve bu şarkını armağan edirəm Cengiz'e ve Nezer Baba'sına armağan olsun. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

0: يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك مرد عيوني يوم ما اشوفك.
1: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam eder. Aynı zamanda az bir süremiz kaldı değerli dinleyenler ve bakalım kimler daha katılır programımıza. Tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabii ki de bu güzel şarkıları sizlerden hep birlikte dinleriz. Ve şimdi de gidelim bir güzel şarkı İsmail Yekten sizlerden dinleyelim.

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerle daha birlikte dinledik ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Bir de can demir geçerse bir de...

0: içine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adımı kahve koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından biraz.
1: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

kadar çok seviyorum ki. Şu an. Şu an ölsem dünyanın en mutlu adamı olarak ölürüm.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

yaktın, ah yaktın beni. O günkü gördüm seni, yaktın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

Kimseyi satmam, zehirlerim kendimi. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnındaki

0: 90 nokta 1 7'den 70'e halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM. Türkmen
1: FM. Tam da terk etmek üzereydim bu şehri. Ait olmadığım sokaklara dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, işim bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

bedelim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

ardına koyma. Zalimler sultanı meydan senindir, elinden geleni ardına

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

Ne gündüzüm yaralanmış gülüm bu sevgide. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal güzel kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzel.

Sen vazgeçilmez hayatımın tek aşkı. Sen anlatamadığın öylesine bir tutku. Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım. Sen var ya sen, sen var ya.

sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

saklayamam sevgimi Ne Allah'tan ne kuldan Ne varsa senden kalan Hiç çıkmıyor aklımdan Bu akşam kaçıyorum Sevdiğim İstanbul'dan Ne varsa senden kalan Hiç çıkmıyor aklımdan

0: Ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.